aramızda dağlar mı var? Aşılmayan yollar mı var? Bilmediğim hallar mı var? Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Hiç arayıp sormaz oldum. Bir selamım salmaz oldum. Gittin de beni unuttun. Niye çıkıp gelmiyorsun ya? Niye çıkıp

0: aşkın yarasını kimse sarmıyor. Güneşe yıldıza elim vermiyor. Elveda demeye dilim varmıyor. Hoşça kal, hoşça kal sevdiğim. Ben de bu kadar.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Var mı bu ne bozuk düzende? Şaştım kaldım o. Bu ne kötü kaderle. Çektim çektim. Can evimden buldum.

Dereler kokuyor, güller güller, ne bilsin

sevenler muradını alsın. Benim hayallerim kalsa kalsa. Düşünme sen bana ne olursa olsun. Dövdüm döşlerimi ağlamam.

Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Mülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Melikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 26 Ağustos 2026 Çarşamba sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız değerli dinleyenler. Hiç vakit kaybetmiyoruz. İlk sıcak gelişmemize, programımıza başlıyoruz değerli dinleyenler. Terör örgütü YPG'den, örgütün sözde özerk yönetimi ve ona bağlı tüm askeri ve sivil oluşumlarının feshedildiği açıklaması yapıldı. Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak, CNN Türkiye yaptığı açıklamada SDG'nin feshi tarihi ve destansı ifadelerini kullandı. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı daha önce değerli dinleyenler. Yunanistan'dan Girit'e konuşlandırılan Patriot bataryasına ilişkin bir açıklama yapıldı. Yunan bakandan Türkiye'ye yönelik tansiyonu yükselten ifadeler deniliyor. Yunanistan'da muhalefetin Türkiye ile ilişkilerde gereksiz gerilim yaratmakla suçladığı Atina yönetimi eleştirilere karşılık tansiyonu yükseltecek açıklamalar yapmayı sürdürüyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Atina'nın Türkiye ile yaşanan gerilimde durumu sadece izlemediğini, harekete geçtiğini belirterek yeni kardak vakalarına izin vermeyeceklerini dile getirdi. Kerpe adasındaki Patriot bataryasının Girit adasına konuşlandırıldığını doğrulayan Gerapetritis, Yunanistan'ın Türkiye'nin talimatıyla hareket ettiği iddiasına da tepki göstermiş değerli dinleyenler.

Sıcak gelişmelerle, son dakika haberleriyle programımıza başladık ve devam ediyoruz değerli dinleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Cem Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. Raporda Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi olduğu, bu tutarın 5 milyon 9 bin 300 liralık bölümünün 23 kişi ve şirketten geldiği transfer açıklamalarının yetersiz olduğu ve söz konusu para hareketlerinin Küçük'ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği tespit edildi. Bazı para transferlerinin haber karşılığı ödeme olabileceği değerlendirilirken para hareketleri şüpheli bulunduğu kaydedilmiş değerli dinleyenler. Zonguldak Ereğli'de bir kaplumbağayı ayağıyla ezerek öldürdüğü görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından 37 yaşındaki Arzu S. gözaltına alındı. Görüntülerin 15 yıl öncesine ait olduğunu belirten Arzu S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı deniliyor değerli dinleyenler. Galatasaray anlaştı. Galatasaray, Leao ile anlaştı. Milan'dan sert şart deniliyor. Milan'da Ruben Amorim'in gelecek planlarında yer almayan Rafael Leao için transfer iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Portekizli Yıldız'ın Galatasaray'ın projesine sıcak baktığı ve sarı kırmızılı kulüple gelecekteki sözleşmesinin ana hatları konusunda anlaşmaya vardığı öne sürülmüş değerli dinleyenler. Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da deniliyor. Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbul'da işte ilk sözleri denilmiş. Beşiktaş, Leverkusen forması giyen kanat oyuncusu Ernest Poku'yu İstanbul'a getirdi. Poku, iyi hissediyorum, zindeyim ve başlamaya hazırım ifadelerini kullandı. İstanbul'daki ilk açıklamasında taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum dedi. Taraftarların havalimanında olması çok güzel bir şey. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Asıl sabırsızlandığım şey ise onların önünde oynamak. O anı heyecanla bekliyorum ifadelerini kullanmış.

Efendim şu anda radyonuzda Birinci Sayfa programını dinlemektesiniz. Birinci Sayfa haberlerini, detay haberleri, gündeme dair önemli haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katılmak üzere Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Bu bir araya gelmenin fotoğraflarına yer verilmiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ın da iki lidere eşlik ettiği fotoğrafta görülmekte değerli dinleyenler. CHP yönetimi mutlak butlan davası kapsamında daha önce yapmış olduğu temiz başvurusunu geri çekti denilmiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin il başkanları toplantısında il başkanları ve teşkilat yöneticilerine de hitap etti. Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu Kılıçdaroğlu. CHP'nin bu sorunların çözümüne talip olduğunu vurguladı. Teşkilatlara sahada daha aktif çalışma çağrısı yapmış, ön seçimli zorunlu hale getireceğiz ifadelerini kullanmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları böyleydi değerli dinleyenler. Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmaya. Türker Ertürk, video içeriklerindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı. Ertürk hakkında basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmiş, iddianamenin mahkemeye gönderildiği de belirtilmiş değerli dinleyenler.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri,

0: Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
3: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Vartap,

0: 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Değerli dinleyenler, birinci sayfa programı devam ediyor. Radyonuzda birinci sayfa haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Barcelona'dan Rumları çileden çıkaran Kuzey Kıbrıs kararı deniliyor. Barcelona Futbol Akademisi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa kampı da düzenleyeceğini duyurmasının ardından Güney Kıbrıs Rum yönetimi karıştı. Elan Partisi, KKTC'de uluslararası organizasyonlar düzenlenmesine karşı çalışma yürütüldüğünü duyurdu. Kıbrıslı Türklerin dünyadan izole edilmesi politikalarını destekleyen Elam, Barcelona'nın organizasyonunu iptal etmesini talep etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rum tarafının baskı politikalarına sert tepki göstermiş değerli dinleyenler. Haber başlıkları, detay haberlerini aktarıyoruz. Altında son 6 yılın rekoru deniliyor. Bankacılık devinden yeni fiyat tahmini denilmiş. Altın fiyatları son 3 haftada %13'ün üzerinde kazanç elde etti. Covid-19 salgınının yaşandığı Temmuz-Ağustos 2020 döneminden bu yana en güçlü haftalık performansını sergiledi altın. Yatırım değerlendirmeleri yapılmış altında değerli dinleyenler. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve golcü futbolcusu Vedat Muriç Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında oynayacakları Lyon maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. İsmail Kartal, zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız dedi. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişinin olduğunu belirterek bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz dedi. Oyunculara birlikte oynayın ve cesur olun ifadelerini kullanmış. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı içinde kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Evet, birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İran'da yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı deniliyor. Avrupa kavruldu, bilanço ortaya çıktı, ölü sayısı 35 bin, rakam artabilir deniliyor. Almanya, Fransa ve İspanya sıcak hava dalgalarının en ağır sonuçlarının görüldüğü ülkeler arasında yer aldı. Bu üç ülkedeki fazladan ölümlerin toplamının 25 bini aştığı belirtiliyor. Ağustos ayına ilişkin verilerin henüz tam olarak sisteme yansımadığı ifade edildi. Uzmanlar nihai bilanço ortaya çıktığında rakamın daha da yükselmesinden endişe ediliyor denilmiş. Almanya'da sıcaklıklar ölüm rekoru kırdırttı deniliyor. Yine İspanya, Fransa ve Belçika'da da aynı durumlar söz konusu değerli dinleyenler. İstanbul 2. İdare Mahkemesi Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi için yürütmeyi durdurma kararı aldı. Cumhur İttifakı'nın Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili adayı Dündar Ziya Gültekin, meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya'nın başkanlığı

Başkan vekili seçilmesine ilişkin kararın iptal edilmesi talebiyle İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Gültekin dava dilekçesinde meclis kararının hukuka aykırı olduğunu, 3. turda 5 oy geçersiz sayıldığı halde geçersizlik nedenlerinin açıklanmadığını, tarafsızlığa aykırı davranıldığını, seçim güvenliğinin ihlal edildiğini, belediye kanunu ve çalışma yönetmeliğine aykırı olarak hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 10 dakika verildiğini, bu ara esnasında hukuki sıfatı bulunmayan siyasi parti yöneticilerinin meclis üyelerinin bulunduğu grup odasına girerek oy kullanan meclis üyelerinin üzerinde baskı ve tehditte bulunduğunun iddia edildiği bir dilekçeden bahsediyoruz. Seçimin iptali ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin talep edildiği belirtiliyor dilekçede. Bu dilekçe sonrası İstanbul 2. İdare Mahkemesi Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi için yürütmeyi durdurma kararı vermiş değerli dinleyenler.

Rusya'da kimya tesisinde yangın çıktı. Rusya'nın doğusundaki Amur bölgesinde inşaatı süren gaz kimya kompleksinde çıkan yangında şu ana kadar bir kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiner, okulların açılmasına sayılı günler kala velileri okul servisleriyle ilgili uyardı. Yiner, korsan servislere karşı dikkatli olunmasının gerektiğini belirtti. Servis ücretlerinde de belirlenen tutarın üzerinde fiyatlandırma yapılmayacağını sözlerine eklemiş değerli dinleyenler. YPG, SDG terör örgütü kendini feshetti. Mazlum Kobani kodu adlı elebaşı Ferhat Abdüşahin, terör örgütü SDG'nin, özerk yönetiminin ve bunlara bağlı tüm askeri ve sivil yapıların feshedildiğini açıklamış değerli dinleyenler. Karaman'da U dönüşü yapan otomobili arkadan gelen aracın çarptığı trafik kazasında ikisi çocuk 6 kişinin yaralandığı belirtiliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında bu akşam Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal maç öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Kartal turu geçerek camiayı mutlu etmek istediklerini söylemiş. Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşanan zincirleme trafik kazasında Afyonkarahisar'ın Sultandağ Kaymakamı ve eşinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı deniliyor. CHP Genel Merkezi'nde il başkanları toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından sonuç bildirgesi açıklandı deniliyor. Türker Ertürk için istenen ceza belli oldu. Sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle tutuklanan emekli Tuamiral Türker Ertürk hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle savcılık tarafından iddianame hazırlanmış.

0: Merhaba arkadaşlar. Amiya Maro ve Aziz Deniz'in katkılarıyla olan Aşkına Memnun adlı klibimizin kamera arkası görüntülerini izledik. Bugün yalnız değilim. Alfinans Deutsche Vermögens Beratung direktörü Aziz Deniz de yanımda. Evet.
1: Evet, ben de hepinizi selamlıyorum. Amiya Maro ile yine güzel bir başarı imza attık. Pandemi sürecinde yenilikler elde ettik. Bu sürpriz çalışmalarımızı en yakın zamanda sizlere sunacağız. Sizlere şimdiden hayırlı bayramlar dileriz.
0: Büyüklerimizin ellerinden,
1: küçüklerimizin gözlerinden öperiz.
0: Ben zaten bayramın ilk günü klibimle birlikte sizlerle olacağım. Bu yeni klip müjdesinden sonra 1-2 yudum Amiya Maro'ya ne dersin?

Efendim radyonuzda birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini aktarmayı sürdürüyoruz. İran basınında yer alan habere göre İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian düşmanlarının askeri yollarla İran halkını teslim alamayacaklarını veya yenilgiye uğratamayacaklarını anladıklarını, bu nedenle toplumsal sorunlar ve ekonomik hoşnutsuzluklar oluşturmaya odaklandıklarını ifade etmiş İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian. Değerli dinleyenler, kurallar sil baştan değişti. Otel ve plaj işletmelerine yeni düzenleme deniliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı basit konaklama tesisleri ve plaj işletmeleri için yeni asgari standartlar getirdi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre işletme belgelerinin devrine kısıtlama getirildi. Tesis odaları, ilk yardım zorunluluğu ve havuzlara yönelik yeni kuralların belirlendiği belirtiliyor ve resmi gazetenin yeni yönetmeliğinin yayımlandığını aktaralım sizlere bugün itibariyle değerli dinleyenler. Dün akşam saatlerinde Adıyaman'da meydana gelen peş peşe sarsıntılarla ilgili bir haber var. AFAD deprem dairesinin aktardığı güncel verilere göre ilk sarsıntı dün akşam saat 21.40'da Sincik ilçesinde gerçekleşti. Bu depremin büyüklüğü 3.7, derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. İlk sarsıntının ardından çok geçmeden ikinci bir deprem meydana geldi. Saat 21.43'te yine merkez üssü Sincik olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Birinci depremde olduğu gibi bu depremin de derinliği 7 kilometre olarak ölçülmüş değerli dinleyenler ve bu depremlerle beraber artçı sarsıntıların meydana geldiğini de belirtelim bölgede değerli dinleyenler.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
2: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
1: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
1: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
2: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72. www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 250 3302.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ankara'da aralarında bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başaran Aksu'nun olduğu madenciler gözaltına alındı. Gözaltılar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın madencilere destek açıklamasından saatler sonra geldi deniliyor. Toplam gözaltı sayısının Aksu dahil bir sendika yöneticisi ve iki madenci olmak üzere 4 olduğu da aktarılmış. Gökay Çakır da gözaltında deniliyor. Madencilerin gözaltına alınmasından saatler önce sosyal medyadan yaptığı çıkışlar ve zaman zaman tepkiler toplayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral bir paylaşımda bulunmuştu. Saral, maden işçilerinin aylardır ücret ve tazminat alacaklarının ödenmediği yönündeki iddiaların sindirilemez, sineye çekilemez olduğunu ifade etmişti. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Aziz İhsan Aktaş davasında rüşvet alma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasından beraat eden görevinden uzaklaştırılmış Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara karara tepki gösterdi. Çaykara istinaf ve Yargıtay sürecine işaret etti. Kararın bozulacağına dair inancım tamdır. Masumiyetim de ortaya çıkacaktır ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Erdoğan'dan Ahlat'ta süreç açıklaması yeni bir dönemin kapıları açılacak deniliyor. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat'ta düzenlenen programda konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Terörsüz Türkiye sürecinin hedefine ulaştığında milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek, coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler.

Şimdi Süleymancılara 3. dalga operasyonu gerçekleşti dün. Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi ise belli oldu deniliyor. Süleymancılara yönelik dün düzenlenen 3. dalga operasyonunda 54 isim hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 11 şirketle 4 derneğe kayyum atanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında Çamlıca Basın Yayın, Unlu Mamuller Eğitim, Element Gıda Sanayi, Fazilet Neşriyat, Pionart Cam Mozaik ve İnşaat, Hisar Sigorta Aracılık Hizmetleri, Hisar Üstü İnşaat Sanayi, Invers Dış Ticaret, İsabet Yayıncılık, Tek Düzen Serbest, Üstün Avize Aydınlatma, Hicaz Derneği, Anonim Şirketi, Sağ Eğitim ve İnsani Yardım Derneği, Diversity Derneği, İFA Uluslararası Kardeşlik Derneği'ne kayyım atanmasına karar verildi ve öte yandan gözaltı çıkartılan 38 kişi yakalandı. Diğer gözaltına alınması beklenen kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmiş değerli dinleyenler. Kocaeli Spor Amespor karşılaşmasında tribünde bir grup taraftar Amespor taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru sarı torba salladı. Olayla ilgili olarak 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 5 taraftar ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı deniliyor değerli dinleyenler. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu Profesör Doktor Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü yeni partiye üye olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıklamış değerli dinleyenler. İki elektronik para şirketinin faaliyet izni iptal edildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası resmi gazetede yayımlanan kararla Juna Money ve Payco adlı iki elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketinin faaliyet izinlerinin resmen iptal edildiğini duyurmuş değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümünde yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak, detayları aktaralım sizlere. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bugün öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar uyarısı yapılmış, özellikle bugün öğle saatlerinden sonra yurdun güneybatı kesimleri için değerli dinleyenler. 26 Ağustos 2026 Çarşamba sabahında haftanın tam ortasında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Artık Ağustos ayının son haftasına giriyoruz. Yarın 27 Ağustos Perşembe sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik, buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 99 06 0553 165 99 06
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: peşinden koşa koş. Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Kadışehri Yangı Köyü ile Akdağ Madeni Tarhana Köyü arasındaki köprünün güçlendirme çalışmaları öncesinde incelemelerde bulundu. Yol ve ulaşım hizmetleri hakkında bilgi aldı. Yozgat ve Sorgun'da Ayakkabı Terlik Sarayı yeni sezon öncesi başlattığı kampanyada birçok üründe %50'ye varan indirim uyguluyor. Rıfat Tarikçi uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı ve müşteri memnuniyetini önemsiyor. Şefaati Belediyesi şirketi 27 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek başvurularla bir muhasebe personeli, 4 beden işçisi, temizlik elemanı alacak. Mülakat 28 Ağustos'ta belediye başkanlığında yapılacak. Çalışma 5 ay 29 gün sürecek. Yalova'da şarkıcı Güllü'nün 6. kattan düşerek ölümüyle ilgili davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla yargılanıyor. Olay gecesine ait yeni görüntüler suçlamaları destekliyor ve yargılama başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta yaptığı konuşmada terörsüz Türkiye sürecini başlattıklarını, bu hedefe ulaşıldığında yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 12 kuruştan, gram altınsa 7195 lira 40 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş 22 yaşındaki kanat oyuncusu Ernest Pocu'yu kiralama bedeli ve satın alma opsiyonuyla renklerine bağlıyor. Sağlık kontrolleri yapılıyor. Fenerbahçe Lyon'la Şampiyonlar Ligi playoff rövanş maçına hazırlanıyor. İsmail Kartal Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme talebini kabul etmemesine tepki gösterdi.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi, lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı

Günaydın, günaydın. Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Bugün 26 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Keyifli, güzel bir gün, bereketli bir gün olsun. Herkese günaydınlar. Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla hazırlarınızdayız. Hoş geldiniz, başlıyoruz.

0: gençler, evini yenileyecekler, çeyize ihtiyacı olan gençler. Çıkın çıkın gelin, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Vadisi'nde hizmetinizdeyiz. Perdicim Alışveriş Merkezi, Perdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Vadisi Instagram sayfalarından ziyaret edilebilir. Anlık kampanyaları buradan takip edebilirsiniz. Kimler nerelerde dinliyor bizi bir görebilir miyiz? 0530-034-66-66.
1: Sıfırlarda, radyolarda. Güzellere çoban dikseller.

taşı vur vur vur vur vur. Yılmaz Morgül'den mi istiyorsunuz? Günaydın. Mecnun Varlık Sorgun'dan aramızda. Günaydın, hayırlı sabahlar. Yılmaz Morgül'den Çile Bülbülüm çalar mısınız? Size ötüm Oğuz efendim dinleyen herkese armağan olsun. Olsun efendim. Selamlar, hayırlı sabahlar efendim. Mutlu, güzel bir gün dileğiyle. İsteyim Bergen'den ihtiyacım var. Tüm dinleyicilere ve sizlere gelsin iyi yayınlar, saygılar. Adem Usta Sanayi'ye selamlar. Uğur Akdağ Madeninden burada. Günaydın, hayırlı sabahlar. Nale Hanım, ben Akdağ Beton Tır Şoförü Uğur. Sizden Hulusi Gökmeşe'den Gördün Mü Yıllar Geçmiş parçasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sayılı yolculuklarınız olsun. Mesai başladı. Sezer İzmir'den aramıza. Günaydın ablam, hayırlı yayınlar. Günaydın Sezer.

0: Of, of. Cayır cayır yanıyor memleket güneşli. Hayırlı sabahlar. Mecnun Varlık. Çok zıplıyor araba Mecnun. Niye öyle? Yavrusunu kediler kap. Şey mi sallıyor? Telefonluk sallanıyor herhalde. Tiridine tiridine tiridine bandım. Bedavamı sandım. Uğur. Hayırlı yolculuklar. Sarardı artık tarlalar, bahçeler ya, yapraklar sararıyor artık. Evet, üzüm mevsimi yaklaşıyor. Tiridine tiridine tiridine bandım, bedavamı sandın, para verip aldım. Tiridine tiridine tiridine bandım, bedavamı sandın.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. Katre. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat.
2: Coşaroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, vims ve kiremit Coşaroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşaroğlu'nda. Coşaroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve Oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 15 95 0544 772 15 95
3: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Melez yolu üzeri No 13 Sarıkaya. Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110 Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönen teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönen Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe Karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
4: Topaloğlu Hafriyat, Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544-399-8666, Mustafa Yöndemli 0533-616-9404. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması ve Vosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554-529-4561. 0554-529-4561.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendim.
8: Oğuz Efendim WhatsApp istek attı. 0530-034-66-66. 0530-034-66-66.
9: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan.

0: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510 Ahmet Emin Dursun. 0539 304 80 96.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 030

0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
1: Evet, idaş, yatak, baza, başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri, her evin ihtiyacı elektrikli ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, kraliçenin yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çeyiz setleri ve daha fazlasını görmeniz için sizleri de İstiklal Caddesi, Hamlar Sokak, Akdağ Vadisi'ndeki yerimize bekliyoruz. Tül perdeden zebraya, stor perdeden ahşap ve metal jalüzilere, bahçe mobilyalarından zigon sehpalardan, rattan masa takımlarına, Tefal ürünleri, Karçer buharlı temizlik makineleri, Fakir ve Simfer elektrikli ev aletleri de mevcut arkadaşlar. Memiş Ulusu Mahallesi Sarıkaya'dan burada. Günaydın Lale Hanım, hayırlı sabahlar. Bütün Oğuz FM dinleyicilerine ve bütün Sarıkaya halkına gelsin. Yasin yaşlı belli belli değil. Yasin yaşlı belli değil. Gecem gündüzüm parçasını rica ediyorum. Çalar mısın demiş. Hemen al, hemen listeye aldım. Hüseyin Koska aramızda çekerekten. Oo, çift camlardan ses gelmiyor. Abdullah Papur. Şöyle oldum aynen. Uş, şarkıya. Bu isteği Murat İlçektay arkadaşımız istemektedir. Tüm sevenlerine armağan ediyor demiş. Teşekkür ederiz Nale Hanım. Yasin Yaşlı'nın peşine yapalım. Abdullah Papur epeydir dinlemiyoruz. Emir aramızda. Alişan ikimize birden. Emir hoş geldin. Abdullah Papur'dan sonra da Alişan dinleriz. Kimler burada görebilir miyiz? 0530 034 66 66 iletişim adresi.

Şemşamerleri, bir dolaşın Şemşamerlerin zamanı geldi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Eylül ayı ortalarından itibaren tarlalar nadasa bırakılacak veya yeni tohumlama süreçleri hazırlanacak. Buğday, arpa, kışlık buğday ve arpa tohumları kışın kar yağışı ve soğuktan beslenmesi için sonbaharda toprağa verilir herhalde. Şimdi mercimek, nohut büyük ölçüde tamamlandı. Sarıkaya Ovamızda da yaz boyu süren mercimek ve nohut hasat süreçleri de şu günlerde son evresinde. Ne var şu anda? Şeker pancarıyla ayçiçeğini bekliyoruz.

0: Sokak No 8 A Akdağ Mardini. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 75 93 0533 359 75 93. Cadde Kokoreç Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat. Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 1015 0532 521 1015.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Erdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla, ben de olmasam öldüğünüz ağlayanınızı yapar. Oyun havası çalıyorum da neşemizi biliyoruz. Yoksa yerlerde sürüneceğiz, ben söyleyeyim yani. Uğur'a bile hoş geldiniz. Metin Çiftlik'ten Ahanama.
1: Her ana doğurmaz böyle güzeli.
0: Günaydınlar Isparta Sinirkent'ten. Hoş geldiniz.
1: Hazır ona açsınlar.
0: Aldım bizi.
1: Seviyorum
0: alacağım. Mehmet Sorgun'dan aramıza günaydınlar. Hayırlı sabahlar olsun. Hayırlı sabahlar efendim. Günaydın Hanım, neşeniz daim olsun diyor. Olsun valla, olmazsa bittik yani bence. Günaydın. Şu dünyanın gam yükünü çeken var mı benim gibi? Oğuz efendim dinleyicilerine gelsin. Aman yandan yandan. Abdullah Papur çalacağım da. Şahin İneviköy'ü Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Selahattin Bölük'ten Resmine Baktım parçasını çalarsanız seviniriz. Bu şarkıyı İneviköy'ü halkına ve Oğuz efendim dinleyenlerine armağan ediyorum der. Selahattin Bölük Candır. Bayram Akdeniz. Günaydın Nare Hanım. Sorgun'dan Bayram Akdeniz. Halil İbrahim çalar mısın? Musa Eroğlu. Değil mi? İhka, reklam, Kemal Demirbilek ve Oğuz efendim dinleyicilerine armağan olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Ne demek?
1: Herkes sevdiğine gönlünü eyler. Seviyorum.
0: Ragıp Turan Çekerek'ten aramızda. Ragıp Turan Çelik. Dur, anons etsin, parçası gelsin. Bana bu da mı slow? Onu biraz bekletelim. Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla yine güzel bir istek parçası var sırada. Abdullah Papur dinleyeceğiz.
2: Kışma başlamıştır. Hüseyin Korkmaz'ın ziyaretçisi birinci ziyaretçi kapısına. Mustafa Binbuğan'ın ziyaretçisi ikinci ziyaretçi kapısına. Abdullah Papur'un ziyaretçisi üçüncü kapıya.
3: Geldin mi Gülizar'ım? Geldin mi?
4: Geldim Abdullah'ım, geldim.
3: Nasılsın Gülizar'ım? Çocuklarınız nasıl? Alim nasıl?
4: Bak, Ali'yi de getirdim Abdullah'ım.
3: Ah yavrum, Alim nasılsın?
5: Babacığım, sesin gelmiyor.
3: Çift camlardan ses duyulmaz ki yavrum.
5: Babacığım, eve ne zaman geleceğiz? Seni çok özledim.
3: Geleceğim yavrum, yakında, yakında geleceğim.
4: Abdullah'ım, sana ne kadar gün verdiler?
3: Az Gülizar'ım, az. Üzülme, sakın üzülme. Çocuklarımıza iyi bak. Hemen köye dönün. Beni merak etmeyin. Kader bu. Kaderin acısıydı. Üzülme.
4: Nasıl üzülmem Abdullah'ım? Nasıl üzülmem? Çok zor.
2: Görüşme saati bitmiştir. Lütfen ziyaretçiler dışarı çıksınlar. Kapıları kapatın. Tamam. Hadi gidelim. Hadi geçmiş olsun. Allah korusun.

çift camlardan ses gelmiyor, yavrum yüzün görünmüyor. Devam ediyor birlikteliğim ustamızıyla. 10.05 Türkiye'nin saatleri, Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Bölgenin güçlü sesinde Alişan yayında.

Çok uzun olmuş, çok uzun zaman olmuş dinlemeyeli. Çok keyifli, güzel bir çalışmaydı. Şu dünyanın gam yükünü çeken var mı benim gibi? Kıraçtan yapalım mı bunu? Talihim yok, bahtım kara, böyle hayat batsın yere. Çok mu slow çalıyor bu? Çok düşük çalıyor galiba. Güzel bir türküdür, talihim yok, bahtım kara. Selahattin Bölük'ten de dinliyorduk galiba biz bunu. Değil mi? Evet. Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam ediyor. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım programımızın. Bu dakikalarında ilk bölümü nihayetlendireceğiz. Yaklaşık bir 15 dakikalık zamanımız kalmış. Perdecim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde. Perdecim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni Instagram sayfalarımızdan bizi ziyaret edebilirsiniz. Kıraç yayında.

0: Sadece halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept halı evinde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Oğuz FM Reklam.
3: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koçcağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar 0541 853 66 40 0541 853 66 40.

0: yaptı. Yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Schaeffer züccaciye ürünleri, Grundig ve Braun kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Schaeffer mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın. Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanayi Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 4433 0538 311 4433.
1: Vizyon Cephe alüminyum sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembe ailemizle PVC pencere sistemleri, cam bağlı.

0: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: kanat gibi şirin yardan ayrıldı Teğmen benim gamlı yaslı gönlüme. Evet, Ragıp Turan Çelik çekerekten bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Programımızın ikinci bölümünde sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız.
1: Günaydın Nalan Hanım, hayırlı sabahlar. Ben çekerekten Ragıp Turan Çelik. Bugünkü şarkımız Oğuz Efem dinleyenlerine, çekerekli hemşerilerime ve Oğuz Efem çalışanlarına gelsin. Kolay gelsin.

Sibel Can Karakol şarkısı.

çırak, ben çırak aydınlığa, karanlık ustam olur. Evet, Ragıp Duran Çekirek'ten bizlerle programa dahil oldu. Yine güzel bir istek parçasıydı. Mekanlarımıza konuk ettik sevgili dostlar. Programımızın ikinci bölümünde sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Vay, Edirne Selimiye'den selamlar demiş Hulusi Akar. Varmışlar Türkiye'ye maşallah. Hoş geldiniz. Çok kısık gelmiş sesiniz. Hiç duyamıyoruz hiç. Abi elin gelmiş herhalde, duyulmuyor. İstanbul'a doğru geliyor bakalım dedi. Orasını anladım. Gülcan Hanım Çeşme istedi. Onu da anladım sanki. Ama biraz sorunlu çıkmış ses. Elimizden geldiğince değerlendirmeye çalıştık. Edirne'deler şu anda. İstanbul'a doğru sallandık. Yozgat'a geliyor. Yoldayız. Akar ailesine gelsin dedi. Hulusi Akar, Gülcan Akar yoldalar şu anda. Memlekete doğru geliyorlar. Sakin sakin, yavaş yavaş, mola vererek 4-4,5 saatte bir dinlenelim. Hayırlı yayınlar. Ben Ankara'dan Mehmet Ömer, Yanık Hava Öğüt'ten Bir Gönle Ben Sığmadım parçasını rica ediyorum. Babam Mahmut Yanık'a gelsin diyor. Hüseyin Sorgun'dan aramızda Özlem Özdil'den İnsan Okudum parçasını çalar mısınız? Bu parça başta sizlere ve tüm Sorgun Belediyesi çalışanlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz Hüseyin. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla Çeşme yayında.

aşıkların yüreğinde ateş korumuş. Bir garibim bu yerlerde halim nice olur. Gelmez olaydım, güzel yüzüne bakmaz.

0: garibim bu yerlerde, halim nice olur. Gelmez olaydım, görmez olaydım. Çeşme isimli çalışması Sevcan ve Ferdi Tayfur düetiyle mekanlarımıza konuk oldu. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetine sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. 0543 772 1026 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaramız. Kısa bir ara. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her

prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106. Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması,

0: adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.

0: sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Muammer Tatlısorgun'dan aramızda. Günaydın. Ferdi Baba'dan gel istiyorum. Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Günaydın. Sana düştü. Hayırlı sabahlar. Kado. Efendim merhabalar diliyorum. İyi yayınlar dilerim size de. Ferdi Tayfur'dan. Bu günler yaşanacak, çalmanız mümkün müdür? Golay'a gele demiş. Bu şarkı bir ustaya gelsin peki. Onu da alalım hemen. İki Ferdi Baba şarkısı peş peşe yakaladık. Bu da sevindirici. Evet, bir gönlüne ben sığmadım. Radyolarımızda Hava Öğüt efendim, buyurunuz.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

bir gönlüne ben sığmadım. Vay vay. Salim Kizir aramızda. Oo, bu ne güzel araba. Zalan Hanım, selam aleyküm. Ben Çekerek'ten Salim Kizir. Oğuz Efem'i 1960'lara götürmek istedim. Chevrolet'ten Oğuz Efem dinleyeyim istedim demiş. Videoyu pazar günü çekmiştim sizin için. Sizin sesiniz yok maalesef. Müslüm Gürses'ten bir mana var sözlerinde. Çalar mısınız bu parça? Sıcaktan pişmiş kliması olmayan kamyonculara armağan olsun demiş. Peki. Ne güzel radyo bu böyle. Neler çıkardılar ya.

0: son günlerimde yine hayatı seviyorum. Üzgün olsan ağlasan bugünler yaşanacak. Ferdi Tayfur yorumuyla mekanlarımıza konuk ettik. Yine güzel bir istek parçasıydı. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tımızıyla. Zabit Avusturya'dan aramızda, günaydın. Ben de buradayım. Sizi sesli dinliyorum. Sizden ricam. Hüseyin'den bana dönek demiş parçasını çalarsanız memnun olurum. Arkamızdan konuşanlara gelsin bir parça diyor. Müslüm Baba'dan sonra yapalım. Günaydınlar. Nalan abla, ben Antalya'dan Fadime sizi severek dinliyorum. Sizden Hakan Taşıyan'dan vazgeçeceğim, rica ediyorum. Bunu Kayseri Bünyan'da olan canımın yarısı oğluma ve tüm Oğuz FM dinleyenlerine armağan ediyorum demiş. Dinleyicimiz hemen aldım listeye. Videoyu keşke çalsaydınız, radyo çalıyordu ya da siz bilirsiniz diyor. Bakıyorum hemen. Salim Kizir parçasını çalmadan önce.
1: Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
0: Oo, çok güzel.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Evet.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
0: Allah Allah Allah Allah. Şş, maşallah, Şamrele'ye bak. Şarkıyla da güzel olmuş. 80'ler. Harika. Ne güzel maket. Ses bombası mı? Bu kolon herhalde değil mi? USB'li. Çok güzel gerçekten. Çok orijinal bir şey olmuş Salim. Şamreli o biçim. Yakıyor. Tek kapı mı o? Öbür kapısı nerede bunun? Çok güzel. Tavanında da kolon var. Ses üstünden çıkıyor. Harika bir çekim olmuş. Elinize sağlık. Sevmek en güzel duygu. Keşke çalsa, keşke bunu isteseydi. Bir mana var sözlerinde. Müslüm Baba yayında.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför yardımcısı.

0: Oğuz Efem reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçüler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan Yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
3: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet. Gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmış. Almadan hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
6: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asra aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
2: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır. 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır. 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi, Sarıkaya, Yozgat.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
8: Sigortacım Murat Yıkılmaz şoför nalonu sunar.

0: Gerçek gitmiyor, muhabbetimiz bitmiyor, yarinen sohbet etmiyor.
1: Şoför yıldırıyor.
0: Hüseyin Uğurlu sözümüz vardı. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğin üstümüzüyle. Sorgun'dan Ömer aramızda. Nalan Hanım, Sorgun'dan Ömer, ben Müslüm Gürses'ten. Kısmetim kapanmış, çalar mısınız diyor. Çalarız.

değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tersim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili acentelikle hizmet veriyoruz. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebiliyor dinleyenlerimiz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar olsun. Nane Hanım, Nimet Hanım ben. Özellikle bu parça ablam Ayşe'ye gelsin. Aşık Gül abiden Durma Gel parçasını çalarsan sevinirim demiş. Müslüm Gürses peşine yeni bir Müslüm Gürses isteği gelmezse alalım. Nane Hanım kolay gelsin. Yeni dinleyici olarak Kado Usta'ya ve Gözlük Usta'ya Cengiz Kurtoğlu'ndan Elveda Sevgilim çalar mısınız? Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Ubeydullah, hoş geldin. Selam, ben Akdağlı Rıdvan ama Sorgun'da oturuyorum. Sizden Seda Sayan'dan Şiire Gazeli parçasını rica ederim.

0: zaman ateşle yangın sönerse.
1: O zaman aşkınla.
0: Vazgeçeceğimiz mi şarkısı sevgili Hakan Taşıyan yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Necdet Candemir Almanya'dan aramızda.
2: Hayırlı günleriniz olsun Nalan Hanım.
0: Teşekkürler.
2: İyi yayınlar. Şu anda ben de otobandayım. Sizden bir ricam olacağım mümkünatı varsa.
0: Buyurunuz.
2: Müslüm Gürses'ten ölüyorum kederimden eseni. Rica etsem mümkünatı varsa. Bu isteğim değerli Oğuz efendim dinleyicilere gelsin. Saygılarımla. İyi yayınlar diliyorum.
0: Saygılar bizden olsun. Çok ağır bir parça. Müslüm Baba, iki Müslüm Gürses şarkısı var elimde. Birazcık daha yeni versiyonlarından birini yapalım. Eski versiyonlar biraz bizi bunaltabilir. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Kanun. Ölüyorum kederimden. El içine çıkmaya yüzüm kalmadı. Ömrüm hiç gibi geçti. Derdin ne diye soran olmadı.
3: Oğuz efendim.

0: gibi oldu bu Zeki. Allah Semet'in aklının vardı benim eski cıngınlardan. Öldürme usta. Allah Allah, zaten battık yan gitsin.
1: Şu anda Oğuz'a ne kulak veriyorsunuz? Sigortacım, Murat Mutlu'na şoför malumu çıkar.
0: Çaresizlik için karanlık dünyama ışık tutan olmalı.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Yardımcı sunar.
2: Evet, 11.47 Türkiye'nin saatleri. Aşık Gül abi Durmagel'le yayında.

0: üzüm yolda, durma gel gel. Nimet Hanım'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk ettik Aşık Gül abinin bu güzel türküsünü. Neydi? Çorba İbni. Gözüm yolda, durma gel gel. Emine Çivdem Çandır'dan aramızda yayınlar. Nalan Hanım kolay gelsin. Askerden gelecek olan oğlum için kibari yavuş, şimdi asker çalar mısın? Ya ne çabuk geçti bize öyle tabii ama bekleyenler, gözü yolda olanlar için uzun bir süre 6 ay. Abla sen söyleyince bulup yolladım diyor. Aa, Zeki Metin. Zeki Metin mi bu? Gidiyorum ben.
1: Halim abi. Adım Şirin.

0: Çok güzeldi bu değil ki bu. Öldür ve usta falan diyor sonunda galiba. Bu da güzelmiş. Teşekkürler. Eline sağlık Salim kardeşim. 11.52 Türkiye'nin saatleri. Artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Eksiklerimiz oldu bugün. Kazana düşenler de oldu. Af buyursunlar. Borcumuz olsun. Borç yiğidin kamçısıdır. Yine akrep, yelkoğan birbirini kovaladı. Zamanı yenemedik. Olsun. Yeniden başlarız. Yine çalarız, yine söyleriz. Sigortacı Murat Kılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunduk bu bölümü. Yayında yapım demeye geçen, bize katkı sağlayan tüm firmalarımıza, firmalarımızı tercih eden tüm bölge halkımıza, dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden, katılan, katılamayan, uzak yakın, kulak misafirine eden, evlerini, iş yerlerini, araçlarına yıllardır konuk eden tüm gönül dostlarına, yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler. 18-21 kuşağında görüşelim. Hoşçakalın.
1: Söyleyecek bir söz kalmadılar. Elimle dön sevgilim evvela sana. Sonunda bizi de buldu ayrılık. Elveda bir tanem elveda.
0: Fatma Koçak sana da gelsin.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeninin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eco, Oleamec, Husqvarna, Solex, Ağaç Kesim Motorları, Benzinli ve Dizel Su Motorları, Bahçe Çapa Makineleri, Motorlu Çim Biçme Makineleri, Motorlu Ot Tırpanları, Eco Motorlu Testere, Süt Sağım Makineleri, Hamur Karma Makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
6: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

oldum olayım. Akan sularınla ben de geleyim. Sakal seni cımbız ile yolayım. Bir kız bana hem mi dedi neyleyim. Bizim elde hurum olur uç olur.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası Karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri,

0: Tarihler arası, Kent Park, Bila Şahin Külliyesi yanı, Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
1: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat.

0: otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Ziraat Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Ziraat Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hamlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, Anahtar Teslim İnşaat, Plan Proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Hani ben 17 yaşındayken ayakkabının topuna basıp da gömleğin düğmesini ta göbeğime kadar açıp gezdiğim zamanlar. Ah köyüm ah. Gurbete geldik de ne oldu ki sanki? Dertten, çileden başka ne gördük ki sanki? Ben köyümü özledim gülüm. Ben köyde, köy odasında, şöyle yan yastığına yaslanıp da, yer sofrasında, anamın tarhana aşını özledim gülüm. Elini değme bana, elimden asır bak, eline batar. Ben de şehir değil, ben de parfüm değil, ben de köy, ben de

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Sincan Belediyesi geleneksel Sincan Yaz Festivali kapsamında 27 Ağustos'ta Yozgatlılar Günü düzenliyor. Festivalde konserler, alışveriş standları ve yöresel lezzetlerle vatandaşlar kültürleri deneyimleyerek eğleniyor. Sorgun'da Sorjet İnşaat 26-27 Ağustos 2026 tarihlerinde 20 geçici otopark görevlisi alacak. Çalışma süresi haftada 45 saat olup başvurular sadece belediyeye bağlı İşkur noktasında kabul edilecek. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ 17 Eylül'de kışlık iş elbisesi alımı için açık ihale yapacak. Yozgat Şeker Fabrikası dahil birçok fabrikaya teslim edilecek toplam 6166 sweatshirt ve iş elbisesi alınacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı eski Süleymancılar lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016'daki ölümünü şüpheli buldu. Alihan Kuriş hakkında adam öldürme suçundan soruşturma başlatıldı. 10 kişi tutuklandı. Adli incelemeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü için video paylaştı. 26 Ağustos 1922'de başlayan ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle sonuçlanan bu tarih vatan sevgisi ve cesaretle anılıyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 12 kuruştan, gram altınsa 7139 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Felix Udoka'nın Monza transferinde pürüz çıktı. Union Berlin'le anlaşmaya yaklaştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun erteleme talebini reddetmesiyle mağdur olduklarını söyleyerek UEFA maçı öncesi mücadele kararlılığını açıkladı.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık 29 derece olarak ölçülecek. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 22 derece. Akdağ Madeni'nde bugün hava parçalı ve az bulutlu. En yüksek sıcaklık ise 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri,

0: Fuarcılık'la tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
3: Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt

0: adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akda Oğuz Efendi.

Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bayfön Erkek Kuaförü'yle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bayfön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94 0532 593 98 94. İlyasoğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeni'nde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.
3: Akdağ Oğuz FM.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri...

0: ünlü tarihler arası, Kent Park, Bilal Şahin Külliyesi yanı, Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancar Su Motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
1: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok, numara 82, Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
1: Atasın Optik yenilenen yüzüyle Yozgat Nova'da AVM'de. Dünya markası güneş gözlükleri 749 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Üstelik 7 günde iade, 30 günde değişim avantajıyla. Yaz bitmeden son fırsatları kaçırmayın.
2: Tasın gözünde, gözler üstünde.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
4: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
5: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
4: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
5: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
4: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
5: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Hemen randevu kapmak şart.
4: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
6: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın Sesi, Oğuz Efendi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: bizim yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese mutlu akşamlar olsun. Bugün 26 Ağustos 2026 günlerden Çarşamba, 18.02 Türkiye'nin saatleri. Akkayalar Mobilya katkılarıyla hazırlanızdayız.
1: Akkayalar Mobilya şoför mahallemi sunar.
0: Keyifli güzel bir akşam olsun hepimiz için. Saatlerimiz 21'i gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları siz belirleyeceksiniz. 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliriz. Akkayalar Mobilya katkılarıyla başladık.

0: Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Akkayalar Mobilya'nın Bambi Uyku Merkezi mağazası, Beyaz Eşya ve Halı Dünyası mağazası ve mobilya mağazasıyla sizlere hizmet veriyor. Bambi'de muhteşem bir kampanya var. Bakın, Bambi'den yapacağınız her 5000 TL alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı var. Evet, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısında Sarıkaya'da hizmetinizdeyiz. Başlayalım artık şöyle, çok hızlı giriyoruz ya, değil mi? Hep oyun havası. Hep oyun havası.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.
0: Kalbimde bin bir acı, sendin başımın tacı. Madem ki gidiyorsun, güle güle yabancı. Söyleyemedim de. Hacı Mustafa Kayseri'den aramızda. Kayseri'den Balcıoğlu Hacı Mustafa. Kolay gelsin demiş Bergen'den. Ölürdüm uğruna parçasına talibim. Kolay gelsin mesela. Aleyküm selam. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Rabia Ünal Akdağ Madeni'ne gönderiyor. Kardeşim Mahmut Yanık ve ortamındaki bütün arkadaşları için Nidem beni. Mustafa Yavuz'dan tamam. Seversiniz acıklı şarkıları.

0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Batuhan Arar aramızda selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Ömer Şahin'den Sağım Yalan Solum Yalan parçasını armağan ediyorum. Sevgilerimle Kenan Arar, abim Kenan Arar için gelsin bu şarkı demiş. Aldım listeye.
0: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Sevgili Bergen'in en güzel şarkılarından birini seçmişler yine. Harika. Merhabalar, iyi yayınlar Nane Hanım. İsmim Gamze. Akdağlı, Ağrılı Fero, eşim canımın içi için sizden, Sinan Kartal'dan çok seviyorum parçasını çalar mısınız demiş. Biraz uzun bir mesaj olmuş. Aldım mesajı, şarkınızı listeye. Akkayalar mobilya katkılarıyla buradayız. Yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz. Mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar mobilyadarcı Bambi'den. Her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Aynı zamanda Bambi'de nakit alımlarımızda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Niden beni, Mustafa Yavuz.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçerdöverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: Standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
2: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
1: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
2: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
1: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
2: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmış. Almadan hemen randevu kapmak şart.
1: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
3: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
4: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
5: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
6: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim: Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
9: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66.
7: 0530 034 66 66.
9: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580 Ümit Çakır 0537 679 7496
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.

0: bana.
1: Sinan Kartal yorumu mekanlarımıza konuk oldu. 18.38 Türkiye'nin saatleri devam ediyor birlikteliğim sunumuyla. Merhabalar abla, dünyadaki eşim Yunus Cura için Yıldız Tilbe'den Bende Kalmadı çalarsan sevinirim. Ben Nurcan Cura. Evet, iyi akşamlar, kolay gelsin. Ankara'dan Tunahan ben. Akdağ Madeni'nde bulunan abim Ömer Batuhan Çakır için Damla Arıcan'dan Bir Bilebilsen adlı parçayı çalarsanız seviniriz demişler. Alıyorum listeye hemen. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Oğuz Efe ailesi. Ailesinden can parçamız Yunus Emre Bozkurt ve arkadaşları için Gökhan Doğanay'dan Keke Eyvah parçasını rica ediyoruz. Seni çok seviyoruz aslanımız. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar demişler. Doğanaylardan olmaz da türküyü gönderebilirim gibi görünüyor. İnşallah. İyi yayınlar, severek dinlemekteyiz. Kayseri Bünyan'dan sizi dinleyen Osman Alp, Osman Aslanoğlu ve Hasan Karaca'ya Anatolia Sevemem Senden Başka parçasını hediye eder misiniz der dinleyicimiz. Bunu da alalım listemize. Kayseri'den selamlar. Sevgili Oğuz Efe Mahiriz şu an sizi Bünyan'da dinlemekte olan Bayram Şimşek, Kemal Kılıç ve Osman Alp için İlle de Sen adlı şarkıyı armağan etmenizi rica ediyor. Yayınlarınızın devamını diliyoruz demişler. Aldım listeyi. Merhabalar. Akdağlı damadım Arlu Fero için Müslüm Gürses'ten Gel Bahtımın Kar Beyazı'nı çalar mısınız demiş. Az daha sabır canımın canı. Aldım listeyi. Hoş geldiniz. Evet, merhabalar. Ankara'dan Azat Musab Ünal, Akdağ'da bulunan dayım Mahmut Yanık için Burhan Çaçağan'dan Sormaz Beni parçasını armağan ediyorum. Çalarsanız mutlu olurum demiş. Müslüm Gürses'ten sonra alıyorum listeyi. Merhabalar. Kolay gelsin. Akdağ Madeni'nde bulunan eşim İlhan Aydın için Müslüm Gürses'ten Seni Nasıl Özledim şarkısını armağan etmek istiyorum. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar olsun. Evet. İyi yayınlar. Nalan Hanım Akdağlı Arlu Fero. Arlu Ferom için Yavuz Bingöl'den Yemin parçasını çalar mısınız? Biricik eşim demiş Kadriye Hanım. Dünyada bulunan kardeşim Oğuzhan Şahin ve arkadaş Halil Güç için Dilber Ay'dan Gülemedim gelsin sevgiler. Dilber Ay, epeydir dinlemiyoruz bu parçasını. Evet, Kahramanmaraş'tan Burak Sürmeli, babam Durdu Sürmeli ve yoldaşlarına Recep Alemdar'dan Unat Mahallesi'ni çalarsanız seviniriz demişler onlar da. Eyvallah. Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız. 0544 208 32 33 iletişim hattımız.

0: güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
1: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066, 0507 079 21 06.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine, hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam dönüşü biraz hareket. Nerede hareket orada bereket demişler. Şöyle bir mesajlara dönelim. Selamlar Zahra Hanım, iyi yayınlar. Kadir Tapucu dönüşüm muhteşem olacak parçasını rica ediyorum çalarsanız diyor. Bu parçayla dönüş yapalım. Kendime ve Aytaç abiye gelsin. Gökhan Malkoç.
1: Susadın sümleri.
0: Hayırlı yayınlar Nale Hanım, kolay gelsin. Kamile Balıoğlu'ndan kalktı kısmetimiz. Çalabilir misiniz? Dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler. Eyvallah Aytaç abi. Mamak servisine de hayırlı yolculuklar. Gır gır gır gleyden ne, o ne? Kamile Balıoğlu söylüyor işte. Kırıkkale herhalde, yanlış yazmışsın. Çiğdem hoş geldin. Neşet Ertaş, belalı kader isterim demiş Çiğdem. Tamam. Güzel türküler var bu akşam.

Sizi her gün dinlemekten çok keyif alıyoruz. Öncelikle kendime ve arkadaşım Oğuzhan Şahin'e Azer Bülbül'den Zoruna mı gitti kardeş parçasını rica ediyorum. Yayınlarsanız çok sevinirim. Tekrar tekrar attığınız için hep yukarı sona gitmişsiniz. Bilginiz olsun. Ondan geciktik yani. Ben Berat Demirbaş. Kaman'ın ışıkları isterim. Tamam. Akşam oldu, yanıyor.

0: çok seviyorum.
1: Tahir Uçar. Bu arada onunla devam edelim. İyi günler Nale Hanım. Etlikten Duygu benim, İbrahim Tatlıses'ten. Senden insaf diler yarım parçasını oğlum Okan'ım ve oradaki bütün arkadaşları için rica ediyorum, yayınlar mısınız demiş. Aldım listeyi. Madem hareketli gidiyoruz şu arada çalsın. Kayseri'den Hulusi Birgin, Kayseri Bünyan'da olan oğlum Serkan Erdoğan, Bozo'ya Aynur Polat, Esmer'e, Oğuz Efem, Ekin ve Ayla'dan kara gözlü dayımız Yunus Emre Bozkurt için kara yazı parçasını armağan ediyoruz. Seni çok seviyoruz Aslan dayımız. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Muhammed Akdağ Madeninden aramızda. TEDAŞ Arıza ekibi. Hava Öğüt'ten. Sen yarayı bilmeyen kör doktoru çalar mısınız? Erdem ve Muhammed için gelsin peki.
2: Tek hoşuma gidiyor o yarın boşları.
1: Deli gibi yüreğime zorsun parçanı.

akşam oldu, yanıyor Kama'nın ışıkları, mekanlarımıza konuk ettik. Telaş Arıza ekibi bizi karanlıkta bırakmadılar yine. Yollardalar, tüm çalışanlarına, tüm ekiplere kolaylıklar.

0: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızda sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40
1: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595 0544 772 1595.
3: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
4: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızı Moto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48. Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
5: Reklamları dinlediniz. Oğuz Efem WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
6: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: aldım.
1: Şimdi Azer Bülbülleri peş peşe bağladım burada zorun ama gitti de vardı bir tane Azer Bülbül Türk şarkısı. Akkayalar mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Bambu Büyük Merkezi mağazamız, mobilya mağazamız, beyaz eşya ve halı dünyası mağazamız. Nevzat Şener Bulvarı'ndayız. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişinizde 41 Togg otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'de nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı sunuyoruz. Dünyada bulunan Kenan Yılmaz'a Ebru Gündeş'ten Beyaz şarkısını armağan ediyorum. Onu çok seviyorum, onu bekliyorum. Her ne olursa olsun demiş Sevil bizlerde. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Dostum Serkan Uludağlı için Edip Akbayram'dan Darmadağın parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz.

İyi akşamlar. İyi akşamlar Ayşenur Hanım. Oğlum Cevdet için ve arkadaşlarına Azer Bülbül'den bir parça çalarsanız sevinirim demişler. Çalıyor şu anda. Merhaba, ben Ankara Kalecik'ten Ömer Özkan. Abim Serkan Uludağlı için Neşet Ertaş'tan Yalan Dünya parçasını armağan ediyorum. İyi yayınlar efendim. Belalı kader yani. Sanki Sam Yeris'in Estim Bağıma var listemde. İkinci parça olarak ekleriz biz.

0: Alacak mı, verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak ya. Sen gene de sarıl umutlarına. Derdim çoktur kardeş benim az değil.
1: Evet, programımızın ikinci bölümünde Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızda hizmetine dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den sorun. 0501-066-7066 sorgun. 0536-986-3944 Sarıkaya iletişim hattımız. Şimdi de Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında bir imalathanemiz var. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi. 1 milimetreden 30 milimetreye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metine dair tüm işlemleri yapıyoruz. Gel bahtımın kar beyazı. Buyurun. Yerinden katlanan bir kol gibi bedenimde gezer.

0: Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 39 44. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 11 62.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

seni nasıl özledim bilemez, bilemezsin. Müslüm Gürses yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Dünyada bulunan Ünal Öksüzoğlu'ndan Rıdvan Polat'a, Atakan Boyraz'a, Azer Bülbül'den Ferah Sezer Zararlı Çıktım parçası gelsin. İstekleri okursanız seviniriz. Okuyorum sırayla. Selamünaleyküm. Nalan abla hava öğütten sarılara boyamışsın saçını. Niye çattın kaşını? Onu ondan çalamıyoruz. Tahir Uçar'ın parçası, ondan yapalım. Serkan Erdoğan ve Bozkurt Erdoğan, Orhan Çelik'ten Fırat Kertiz, Serkan Çağrı, Damakgil, Azat Set için şarkıyı oğluma ve sizlere armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim şimdiden. Teşekkür ederim. Namı diğer Bozo. Aldım listeyi. Evet, Eser Metal katkılarıyla buradayız. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizde demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa Eser Metal'de, Eser Metal Sorgun'da, Eser Metal Sarı.

0: Eser Metal katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyiniz. Evet. Eser Metal Sorgun'da Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı'nda 0501-066-7066 iletişim hattımız. Eser Metal Atasanayi Sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944 bizlere ulaşabileceğiniz iletişim numaramız. Tuncay Köroğlu Akdağ Madeni.
1: Selamlar Nalan Hanım Akdağ Madeni'nden, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, aleyküm selam.
1: Sizden değerli dostlarım, Sedat abim, Sedat Akol, Hilmi Başkomiserim, Memo, Kürt Memo, değerli kardeşim Abbas Öten, değerli hocam ve İstanbul'dan Hamdi abim için Musa Eroğlu'ndan Yare Söyleme parçasını bütün Oğuz FM dinleyicilerine ve bütün dostlarımıza gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Musa Eroğlu.

abimizin seçimiyle mekanlarımıza konuk oldu. Eser metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tom Hızı'yla. Bir yandan mesajlarımız da ulaşıyor. Akdağ Vadisi'nde bulunan Bilal Canlı için istiyorum bu parçayı. Mahsun Kırmızı Gül'den Bu Sevda Bitmez çalar mısınız demiş dinleyicimiz. Neslihan Çokradağ Köyü Çayıralan'dan aramızda. Eşim Ayhan'a kıymetlime Müslüm Gürses'ten Yeşil Ördek Gibi Çalarsan Sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. İyi yayınlar. Akşamımız güzel olsun. İyi akşamlar. Kayseri'den İsmail Özdamar. Dünyada bulunan Rıdvan Polat, Atakan Boyraz, Fetih Gurdurlu, Fatih Burdurlu'dur o. Fatih Burdurlu. Yan dili gönlüm armağan olsun. Çalarsanız seviniriz demiş dinleyicimiz. Alalım listeye. Kadir Tapucu yayında.

Kadir Suskun olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak. Kadir Tapucu yorumu mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğimiz tomuzuyla Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızda hizmete dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Eser Metal Sorgun'da, Eser Metal Sarıkaya'da hizmetinizde. Sorgun iletişim hattımız 0501-066-7066. Sarıkaya iletişim hattımız 0536-986-3944.

biraz mesaj okuyalım. Epey birikti çünkü. Şöyle bir bakalım kimler nerelerden bizlerde. Evet, merhabalar, Ankara'dan yazıyorum. Adım Yağmur. Sıradaki şarkıyı Yozgat Akdağ Madeni'nde olan kardeşim Bilal Canlı için istiyorum. Gözden uzak olsan da gönüllerde aynısın, seni seviyorum canım kardeşim demiş. Fadime Özkan, Talha Özkan'a ve Zeynel Bey'e bir istek parçam olacaktı. Derya Bedavacı'dan Canımın İçi çalar mısınız demişler. Onu da aldım listeye. Kezban Çayıralan'dan aramızda. Kezban Özdemir her zamanki gibi. İşten geldim, sizi dinliyoruz sizden. Sevcan Orhan'dan Öldüm Ağlasam Ne Olur parçasını istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Sinan Hanım. Ablası Duygu'dan canım kardeşim Yunus Emre Bozkurt için Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş parçasını rica ediyorum. Çalar mısınız? Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Oğuz efendim. Canım kardeşim YEB için gelsin. Yokluğun içimizde kocaman bir özlem. Her gün seni düşünüyoruz demiş. Recep Erdoğan Sorgun'dan aramızda, iyi yayınlar Nalan Hanım. Grup Aynadan bir parça çalar mısınız? İyi akşamlar, kolay gelsin. İyi akşamlar olsun. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Büyandı Bulan oğlum, Oğuzhan ve değerli arkadaşlar Emre Tuncer ve Eren Kartal'a. Gökhan gerçekten vazgeçerim sanma parçasını oğlum ve değerli arkadaşlarına armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Emre Akgül aramızda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi yayınlar olsun Nalan abla. Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm Nalan abla. Ben Allı Çakır. Oğlum Serkan Erdoğan. Erdoğan Bozkurt. Erdoğan Bozkurt Erdoğan. Orhan Çelik'ten Fırat Kertiz. Serkan Çağrı Damakki. Azat Set, Sinan Kartal'dan arıyorum parçasını çalar mısınız demiş. Valla Sinan Kartal bir tane bir programın başında yaptık galiba. Yine siz mi istemiştiniz? Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Eser Metal'de trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işleri yapıyoruz. Sarıkaya'da eski sanayi sesi

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut Traktör ve Biçer Döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut Far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527 yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37 Atasanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat. Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Hayırlı akşamlar Nalan Hanım ve dinleyenlerine. Ferdi Tayfur'dan Almanya treni mümkün mü? İyi yayınlar, selamlar. Doğu Almanya, sefer görev buralarda yaklaşık 3 ay. Hafta sonları dağıtım izni var, sağlıcakla kalınız cümleten demiş. Kuğu mudur bu? Bir göl manzarası Doğu Almanya'da.
1: Nereden geldin oralara? Gel bu tarafa bak.
0: Dur bakayım neymiş
1: o? Nereden geldin oralara?
0: Ördek
1: gel
0: mi
1: bu
0: o?
1: Tarafa bakın. Gel. Yaklaş bu tarafa maşallah.
0: Kuğu,
1: koyun
0: kuğu.
1: Gibi, kuzu gibi. Kuzudan büyük.
0: Büyük kuğu bu kuğu. Maşallah.
1: 40 kere maşallah böyle bir turistik yerler buralar.
0: Evet.
1: Akşam herhalde şunların üzerine biniyorum böyle kahve falan içiyorum böyle giderken. Öyle tahmin ediyorum bir tur atarız herhalde.
0: Ne güzel, ne güzel. Vallahi sizdeki keyif de kimsede yok. Biz bulamadık böyle bir iş. Maşallah, maşallah diye nazar değmesin. Fadime Özkan'dan tüm sevdiklerine istek şarkı Ayşe Tunalı Gel Yağmur Gözlüm demiş. Çok uzun zamandır dinlemiyoruz Ayşe Tunalı'yı. Keşke sıra gelse de dinleyebilsek. Hoş geldiniz. Oğuz efendim diyor, iyi akşamlar kardeşim Yunus Emre. Allah gönlüne sabır, yüreğine güç versin. Aslan kardeşim, ablan Fatma Bozkurt, Yusuf Arputlu'dan Çok Yalnızım parçasını rica ediyorum der. Anladım da listemize. Dilek Çayıralan'dan, pardon, Dilek Çekerek'ten bizlerle programa dahil dostlarımızdan hoş geldiniz. Selamünaleyküm Nale Hanım, hayırlı akşamlar. Ankara'dan Dünürüm geldi, seni dinliyoruz. Muhteber ablama, kızı Kübra, gelinim Nagihan, oğlum Alperen için Tahir Uçar sarılara boyamışsın saçını rica etsem demiş. Bir şey söyleyeyim mi? Çok az kaldı ona. Sizden önce isteyen oldu. Varmak üzereyiz.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe.
3: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

eser metal katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğin üstüm hızıyla metale dair tüm işlemleri yapıyoruz dedik. Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında imalathanemiz. Trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemler bizde. Eser metal aynı zamanda toptan fiyatına perakende alışveriş yapabileceğiniz bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısı. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimize demirle ilgili ne lazımsa toptan satışımız ve toptan fiyatına perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Eser Metal Sorgun Şubemiz Sanayi Sitesi Turgut Özal Bulvarı'nda 0501-066-7066. Eser Metal Ata Sanayi Sitesi E Blok numara 1 Sarıkaya'da 0536-986-3944. İletişim hatlarımız arkadaşlar. Bakalım kimler burada? Evet, Tülay Hanım Sorgun'dan aramızda. Hayırlı akşamlar. Naloşum Ender Balkır'dan. Ağlama gözlerim. Canım kızlarım Sevilay. Sehere gelsin. Seviyorum sizleri canlarım demiş. Murat Ekinci Almanya'dan aramızda. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Yakarım bilirsin. Roma'yı da yakarım. Ha, Kenan Doğulu. Çalarsanız sevinirim sizlere ve tüm dinleyenlere gelsin. Baba Yağmur'dan selamlar. Oo, memleketteyiz. Ne güzel. Dünyada bulunan Ünal Öksüz Alioğlu'ndan, Rıdvan Polat'a, Atakan Boyraz'a, Fatih Bulut'tan bir parça rica ediyoruz demiş. İstekleri okursanız sevinirim. Bir daha okudum. Bir daha yollamışsınız. Ben bir daha okudum. Kolay gelsin Nane Hanım. Sarıkaya temizlik, belediye temizlik işlerine şu an pazar temizliği yapıyorlar. Kolaylıklar diliyorum. Çarşamba günü meşhur bizim Sarıkaya pazarımız var. Kolay gelsin diyelim. Neşet Ertaş'tan Mühür Gözlüğümü çalar mısınız? Tuncay Utku abime de gelsin. Arda Tosun Ere'de armağan ediyorum bu parçayı demiş. Memiş Ilısu. Biz şimdi bir darmadağın sözümüz vardı. Edip Akbayram mekanlarımıza konuk olacak. Bölümümüz ardından sarılara boyayacağız saçını. Yeşil Ördek gibi Fatih Burdurlu, Derya Bedavacı, Sevcan Orhan, Kıvırcık Ali, Gökhan Gerçek, Ferdi Tayfur, Ayşe Tunalı, Yetişmez. Bulut turuz.

0: gibi. Evet, selam. Biz Akdağ'dan, TEDAŞ Arıza ekibi, Hava Öğüt'ten, Sen Yarayı Bilmeyen Kötü Doktor çaldım. Ben sizin parçanızı 18.42'de göndermişsiniz. Deli Gibi Yüreğime Zorsun şarkının adı. Yayınladık. Siz nasıl kaçırdınız acaba? Sizin de cereyanlar mı kesildi? Ne oldu? Çaldım şarkınızı. Evet, Nalan abla bünyanda bulunan Bayram Şimşek adına İbrahim Dizlek'ten Düşme şarkısını çalabilir misiniz demiş dinleyicimiz. Biraz daha erken yollamanız lazım. 18'den sonra yollamanız gerek mesajlarınızı. İyi günler, ben diyetisyen Hilal Kütük. Hoş geldiniz efendim. İyi yettiniz. Yetkililerimiz dönsün sizlere. 20.50 Türkiye'nin saatleri, artık yavaş yavaş bugünlükte bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Arkadaşlar, yine bir sürü istek, bir sürü güzel şarkı türkü kaldı geriye. Yine yetiştiremedim. Ben bu zamanla yarışma işini şarkılar uzun. Allah Allah, sarılara boyamışsın saçını. Yavaş yavaş şimdi biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Saymayız bunu. Bu sabah yine görüşürüz inşallah. Allah nasip eder, ölmezse olursak. Yayında yapım demeye geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, yani dinleten herkese teşekkür ederim.
1: Sarılara boyamışsın saçını. Ne yaptın ki?

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli sertifikalı makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 99 06 0553 165 99 06. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirin.

0: ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
2: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, bizim toptan yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
1: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14. Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Süzgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: yar. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah, eyvallah, eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri, dijital

0: Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saçmetal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
2: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En güzel şarkılar Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yeni Fakılı ile Yamaçlı beldesi arasındaki bozuk yollarda yürütülen Rotmix asfalt döküm çalışmaları tamamlandı. Kaymakam İsmail Kalender ve ilçe özel idare müdürü Recep Boylu çalışmaları yerinde inceledi, bilgi aldı. Çayıralan İcra Dairesi 8.944,72 metrekarelik tarla vasfındaki taşınmazı 4.373.000 lira muhammen bedelle 29 Eylül 2026'da icradan satışa çıkarıyor. Taşınmazın prefabrik yapı ve tarıma uygun olmayan alanları bulunuyor. Yozgat Valiliği sürücülere uykusuz araç kullanmamaları konusunda uyarıda bulunarak yolculukta sık sık mola vermelerini ve dinlenmelerini istedi. Valilik güvenli yolculuğun zamanında varmaktan önemli olduğunu vurguladı. Gazi Osman Paşa'da eski sevgilisi Hakan S. 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'i sokakta silahla vurdu. Gezer hastanede yaşamını yitirdi. Babası kızının saldırıdan önce yardım istediğini belirtti. Hakan S. gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde gerçek görüntüler içeren video paylaştı. Paylaşımda vatan sevgisiyle kazanılan zafer ve kahramanlar rahmetle anıldı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 12 kuruştan, gram altınsa 7133 lira 70 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Futbol Federasyonu merkezine giderek MHK Başkanı'nın görevden alınamadığını, hakem kararlarının futbolu etkilediğini söyledi. Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Felix Udokai'nin Monza transferi son anda pürüz çıkarınca Union Berlin'le anlaşma sağlamak üzere.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28 derece. Sorgun'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29 derece. Sarıkaya'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Akdağ Madeninde bugün hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24 derece. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda, radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Unutulmayan şarkılar, Oğuz FM Gecede.

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Üretim Kardeşler tarım makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu

0: kalitesi, standart veya kişiye özel, istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra, demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü getir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
0: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Sözgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: kızımız olacaktı. Gittin küçüğüm, kızımsız yollardayım.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Ezel oldum yar, ezel oldum. Kara sevda bu heder oldum.

0: sakin durun alan. Yarime uçun. Alın görsünler.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz FM Gece.
1: O gece son gecemi bir daha.

en duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece'de.

tarım ve hayvancılık sektörü bu fuarda buluşuyor. Yozgat Tarım Fuarı 3-6 Eylül tarihleri arası başlıyor. Traktör, tarım makineleri, dijital

0: Eylül tarihler arası Kent Park Bila Şahin Külliyesi yanı Yozgat Fuar Alanı'na tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Organizasyon kobifuarcılık.com. Bilgi için 0530 692 17 62.
1: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En güzel şarkılar Oğuz Efendi.

0: gözlerime doğdu sanki gözlerim. Ruhumu ısıttı sanki sözlerim. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım. Onun için sevdim, sevmez.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece. Oğuz FM Gece.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.
2: Söz verdim kendime unutmak için, bambaşka bir hayat kurdum olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum olmadı. Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri kendi ellerimle kırdım olmadı. Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye beladan belaya girdim olmadı. Akşam 11'de yatmayı denedim, sazımı kırıp atmayı denedim, köprüde balık tutmayı denedim, başıma ne işler sardığım olmadı. Gördüğüm insan ölür susuz ekmeksiz, ama gördüğüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz, damlaya bir kurşun sürdüm olmadı, olmadı, olmadı.

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim Müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

Yıldız avların göğü mavisinden, her dem bakışlarını, gözlerinin deryasından. Pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar gecelerim. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım göz ucuma, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık, eminim.
1: Aşk senin adın.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM

0: Pahalı taban gübrelerine servet ödemekten yorulmadınız mı hemşerim? Uğurlu Tarım güvencesiyle taban gübresi maliyetinizi yarı yarıya düşürüyoruz. Nasıl mı? Uğurlu Tarım tohum kaplama ve özel DAP ayarında sıvı gübre setimizle içeriğindeki 23 milyon canlı bakteri sayesinde toprağınızda kilitli kalmış çözülmeyen gübreleri çözüp kullanıyoruz. Firesiz çıkım, güçlü köklenme, kuraklığa ve soğuğa karşı maksimum direnç sağlıyoruz. Hem toprağınız organikleşiyor hem de paranız cebinizde kalıyor. Kullanan çiftçilerimiz memnun. Verim ortada. Ayrıca yüksek verimli, sertifikalı, makarnalık, ekmeklik buğday ve arpa tohum çeşitleri talep toplama başlamıştır. Artık bu sese kulak verin. Harmanınızı Uğurlu Tarım'la bereketlendirin. Yeni adresimiz Kaplıca Mahallesi Okullar Sokak numara 16 Barbaros İlköğretim Okulu Çaprazı Sarıkaya. İletişim Kadir Uğurlu 0553 165 9906 0553 165 9906.
1: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
2: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957, Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
4: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Gülpar Renault'la ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
1: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

dedim ya, sensiz olmuyor. Senin yerini hiç kimseler almıyor. Çok denedim,

Sen tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini?

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.

Gönlümüze hazan yeli vurdu vuralı, mihrabımızdan nice kuşlar silindi. Aşk için dimdik durduk duralı, kitabımızdan dost, düşman hepsi bilindi.

0: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akta Oğuz Efendi.

Düşürdü canımı. Adaletsiz bu ayrılık. Ben hep gözlerinin karasında yaralı ve çaresiz kaldım. Yalnızlığın yol ayrımında. Ömrümü sevdamıza adadım. Hep bir umut, hep bir ışık aradım. Ama nedense bir türlü bulamadım. Sevmek yalnızlık mıydı? Hasret çekmek miydi? Bilemedim. Ama bunu bil ki seni ben hep sevdim. Hem de çok sevdim. Monzulu.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akda Oğuz Efendi.

0: aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
1: Akdağ Oğuz Efendi.

0: sağlık.
1: Hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.